0: bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak dolu derdi ağlamam diyen gözlerin. Hadi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

Sevgilim, gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarmaya çalışacağız. Dün 19 Mayıs'tı, Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlandı. Ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı törenlerinden fotoğraflara yer verilmiş, haberlere yer verilmiş değerli dinleyenler haber platformlarında. Sıcak gündeme geçelim hemen. Tokat'ın Tural ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesine karar verildi. Tural Afet Koordinasyon Kurulu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandığı yapılan değerlendirmelerde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve taşmasının beklendiği belirtildi. Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında tehlike arz eden yerleşim yerlerinin boşaltılması kararlaştırıldı. Çarşamba sabahı Doğu Savaklar'ın taşacağı düşünüldüğünden Tural ilçesinde taşkın riskine karşı önlem amacıyla Müftü Kazım Karabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Cami Kebir ve Kova mahalleleriyle Kıskayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tahliyesine karar verildi. Söz konusu konuyla ilgili Tokat Valiliği tarafından da bir açıklama yapılmış. Tural Afet Koordinasyon Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen polis ekipleri araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı deniliyor. O görüntülere yer verilmiş, sıcak bir gündemdi. Bu gündemle programımıza başladık ve detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Evet, birinci sayfa programına başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir ifadelerini kullanmış, gençlerle bir araya gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli dinleyenler. Trump'tan İran'a yeni tehdit, yeni saldırı olacak mı haber başlığı var. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehdit açıklamasında bulundu. Daha önce Körfez ülkelerinin isteği üzerine saldırmaktan vazgeçtiklerini belirten Trump, İran'ı bir kez daha vurabiliriz dedi. Trump açıklamasında henüz karar vermediğim ifadelerini kullandı. Öte yandan İran, Trump'ın saldırı kararından vazgeçmesini alaya aldı, değerli dinleyenler. Akli dengesinin bozuk olduğu aşikar olan bir devletin başkanı dünyaya bela kusmaya devam ediyor diyebiliriz tabii ki. İran'ın da Amerika'dan kalır yanı yok, her iki tarafında kirli ve karanlık olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında yaşadığımızdan dolayı bir kez daha gurur duyuyoruz değerli dinleyenler. İran'daki okul saldırısında 150'den fazla kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Amerika Kongresi'nde Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brent Cooper'dan İran'da 150'den fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili sorumluluğun üstlenilmesi talep edildi denilmiş. Bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik görüşmeler kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtilmiş, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede. İsrail'in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların arttırılmasının elzem olduğunu belirtmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerli dinleyenler. İsrail uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu duyurdu. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan dahil tüm aktivistler alıkonuldu deniliyor. İsrail tarafından Sirius teknesiyle uydu bağlantısının koptuğu belirtilmiş, detaylar yine haberin içeriğinde yer almış değerli dinleyenler.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MKYK sona erdi dün. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı bitiminde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'nin Kocaeli'ndeki gençlik şölenine yönelik iddialarına tepki gösterdi. Sayın Özel'in açıklaması baştan aşağı yanlış dedi. İsrail'in Sumut filosuna müdahalesini lanetledi Çelik. İsrail'in Sumut filosuna saldırısını lanetliyoruz. Gazze'deki barbarlık devam ediyor ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Türk gençlerden büyük başarı deniliyor. Uluslararası bilim olimpiyatlarında 4 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndüler denilmiş. Bakan Kacır'dan tebrik, iftihar kaynağımız oldular ifadeleri var. Soruşturmada kritik adım 5 araç Ankara'ya gönderildi denilmiş. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Soner'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal incelemesi yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi deniliyor değerli dinleyenler. Hull City'nin rakibi değişti deniliyor. İngiltere Premier Ligi için Championship Playoff finaline yükselen Hull City'nin rakibi Southampton casusluk nedeniyle finalden ihraç edilmişti. Finali Middlesbrough'la oynayacak deniliyor. Hull City final maçı 23 Mayıs'ta Wembley Stadyumunda oynanacak değerli dinleyenler.

Sağlık raporlarında yeni dönem deniliyor. Resmi gazetede yayımlandı denilmiş. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde sağlık raporu işlemlerinin tek bir noktadan başlatılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması sağlanırken kişilerin hastanede de devam eden rapor süreçlerine ilişkin bilgiye kolay erişimi mümkün hale getirildi. Bu amaçla sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu merkezler üzerinden takip edilecek deniliyor. Bir başka haberimizin detayıydı. Türkiye'den Yunanistan'a Megali iade tepkisi deniliyor. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Pontus iddialarına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın tarihi gerçekleri çarpıttığı ve asılsız suçlamaları eğitim müfredatına taşıdığı belirtildi. Açıklamada Atina yönetimine tarihten husumet çıkarmak yerine barış ve işbirliği odaklı bir tutum benimsememe çağrısı yapılmış değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan liglerin tescili için karar deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve diğer liglerin tescil edildiğini açıkladı. Az sonra gazetelerimize bakacağız. Bugünün gazetelerinde hangi haberler yer alıyor, detayları sizlere aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Haber başlıklarına bakalım. Arsenal'ın 22 yıllık hasreti sona erdi denilmiş. Premier Lig'in şampiyonu Arsenal deniliyor. 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu. Kayseri'de feci kaza, otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da o yollar trafiğe kapatılacak haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği son saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşmayacaklarını yakında göreceklerini kaydetti. Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz ifadelerini kullanmış. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir turizm acentesi kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Tabancadan çıkan 11 kurşunun 7'si acentenin camına isabet etti deniliyor. Hatay'ın Payas ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki biri ağır, 3 kişi yaralandı deniliyor. Kayseri'de bodrum katta yangın denilmiş. Erzurum'da 32 yaşındaki şahıs cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobille motosiklet çarpıştı. Bilecik'te bir otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haber başlıklarımızda. Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü için Tophane'de toplanan gruba karşı polis barikat kurdu. Müzakerelerin ardından yürüyüşe izin verildi. Eski başkan yardımcısı dahil 5 isim daha gözaltına alındı. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon deniliyor. 19 Mayıs töreninde kayyımla çenekli protesto denilmiş. Türkiye'den Yunanistan'a Pontus tepkisi deniliyor, çarpıtmaktan vazgeçin denilmiş. Premier Lig'de şampiyon Arsenal deniliyor, 22 yıllık hasret sona erdi denilmiş. İsrail basını Amerika ve İsrail, İran'a yeni saldırılar için hazırlıklarını tamamladı manşetini atmış. Konya'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı. Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosu açıklandı. Haber başlıklarıydı. Yine Mersin'de Göksu Irmağı'nda erkek cesedi bulundu. Tokat'ta baraj alarmı 15 mahalle ve 7 köy için tahliye kararı verildi deniliyor. Daltonlardan mahkeme başkanına tehdit denilmiş. Hayali staj vurgunu 72 öğrencinin bilgileriyle haksız kazanç, 12 kişi gözaltına alındı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. Detay haberlerini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin sürmanşetine baktığımızda Türkiye 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı deniliyor. Gençler bayramda ataya koştular denilmiş. Güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi deniliyor. Cumhuriyete sahip çıkıyorlar denilmiş. CHP lideri Özgür Özel gençler ataya vefalarını gösteriyorlar ifadelerini kullanmış. Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım, mükemmel bir başlangıç deniliyor. İran'daki savaşa rağmen Türk turizmi yaz sezonunu öncesi olumlu sinyaller vermeye başladı. Türkiye'deki 9 günlük bayram tatili ve Avrupa'daki Pfingsten tatilinin etkisiyle otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaştı deniliyor. Tanıtımı 2 kat arttırdık. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları var. 60 milyarlık bataklık deniliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 ile 60 milyar dolar arasında değişen parasal büyüklüğe sahip olduğu varsayılan yasa dışı bahse karşı çok boyutlu ve uluslararası bir mücadele yürüttüklerini belirtmiş. Nehirler taşıyor, alarm verildi denilmiş, iki şehirde halk tahliye edildi deniliyor. Tokat'ta ÇEDAŞ köprüsü akıntıya engel olup şehir merkezinde taşkına sebep olmaması için ekiplerce yıkıldı deniliyor. İstanbul'da dev final denilmiş, Kütahyalı Masaka yakalan takıldı deniliyor. Sumut filosuna tekrar saldırıldığı haber başlıklarıydı Hürriyet gazetesinde.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bir diğer gazetemize bakacağız. Hürriyet gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda manşette 19 Mayıs coşkusu yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı milyonların katılımıyla kutlandı. Atatürk İttifakı deniliyor. Hemen altında Almanya Türkiye'ye ilave patriot gönderecek, 150 de Alman askeri gelecek, NATO yayılıyor denilmiş. Berlin Türkiye'ye patriot ve hava savunma sistemi gönderileceğini duyurdu. Açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önceki gün Almanya temasları sırasında yapıldığı belirtiliyor. Balistik füzelere karşı savunma amacıyla kullanılan patriotların nereye konumlandırılacağı ise belirtilmedi denilmiş. Cumhuriyet kadını Türkan Saylan deniliyor. Ey Türk gençliği denilmiş, 19 Mayıs'ın matematiği deniliyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında diğer haber başlıklarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Hull City'nin rakibi değişti deniliyor. İngiltere Premier Ligi için Championship Playoff finaline yükselen Hull City'nin rakibi Southampton casusluk nedeniyle finalden ihraç edilmişti. Finali Middlesbrough'la oynayacak deniliyor. Hull City final maçı 23 Mayıs'ta Wembley Stadyumunda oynanacak değerli dinleyenler.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği son saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşmayacaklarını yakında göreceklerini kaydetti. Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz ifadelerini kullanmış. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir turizm acentesi kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Tabancadan çıkan 11 kurşunun 7'si acentenin camına isabet etti deniliyor. Hatay'ın Payas ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki biri ağır, 3 kişi yaralandı deniliyor. Kayseri'de bodrum katta yangın denilmiş. Erzurum'da 32 yaşındaki şahıs cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobille motosiklet çarpıştı. Bilecik'te bir otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı, haber başlıklarımızda. Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü için Tophane'de toplanan gruba karşı polis barikat kurdu. Müzakerelerin ardından yürüyüşe izin verildi. Eski başkan yardımcısı dahil 5 isim daha gözaltına alındı. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon deniliyor. 19 Mayıs töreninde kayımla çenekli protesto denilmiş. Türkiye'den Yunanistan'a Pontus tepkisi deniliyor, çarpıtmaktan vazgeçin denilmiş. Premier Lig'de şampiyon Arsenal deniliyor, 22 yıllık hasret sona erdi denilmiş. İsrail basını Amerika ve İsrail, İran'a yeni saldırılar için hazırlıklarını tamamladı manşetini atmış. Konya'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı. Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosu açıklandı. Haber başlıklarıydı. Yine Mersin'de Göksu Irmağı'nda erkek cesedi bulundu. Tokat'ta baraj alarmı 15 mahalle ve 7 köy için tahliye kararı verildi deniliyor. Daltonlardan mahkeme başkanına tehdit denilmiş. Hayali staj vurgunu 72 öğrencinin bilgileriyle haksız kazanç, 12 kişi gözaltına alındı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Evet, bugün yurtta hava nasıl olacak detayları aktaralım sizlere ve sıcak gelişmeyi bir kez daha duyuralım değerli dinleyenler. Tokat Turhal'da Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesine karar verilmişti. Ve bugün kuvvetli yağış beklendiği aktarılıyor. Öğle saatlerinden sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sinop, Kastamonu kıyılarıyla Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle Kuzey Ege uyarılmış, iç kesimleri, yine Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenen yağışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor deniliyor. Yine Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızı ve dinleyicilerimizi, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı ve dinleyicilerimizi uyardıktan sonra programımızı noktalıyoruz. 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini aktardık elimizden geldiğince. Yarın 21 Mayıs Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763. Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177. Sorgun Şubesi 0544-838-9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm

0: çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta

0: İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna uluslararası sularda yaptığı saldırı protesto edildi. Vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi ve İsrail aleyhine slogan attı. Yozgat'ta bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs 2026 tarihinde iki ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti sabah 8'de başlayacak ve 17'ye kadar sürecek. Sorgun Gençlik Derneği 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Yozgat Çamlı Milli Parkı'nda coşkuyla kutladı. Etkinlikte gençlerin birlik ruhu ve doğayla iç içe kenetlendikleri anlar ön plana çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok kısa sürede sona ereceğini belirtti. Müzakerelerin devam ettiğini ifade eden Trump, anlaşma yapılması umudunu taşıdıklarını açıkladı. Giresun'da Duruoğlu Tüneli'ne giren bozayı araçların önünde koşarak cep telefonuyla görüntülendi. Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine ve yaylalara inmeye başladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6620 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Spor. Manchester City'de Pep Guardiola 10 yılın ardından ayrılıyor. Yerine Enzo Maresca geçerek yeni dönemi başlatacak. Galatasaray Bernardo Silva'nın transferinde Juventus'un maddi sıkıntıları nedeniyle avantaj sağladı. İyi haberler geliyor. Hava durumu. Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 15 derece olarak ölçülürken hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 18 derece ile parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 12 derece olarak parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akdağ Madeni'nde bugün en yüksek sıcaklık 12 derece ile parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efem.

Herkese günaydınlar, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar efendim. Bugün 20 Mayıs 2026 günlerden Çarşamba 09.05 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese mutlu sabahlar, hayırlı günler olsun. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun.

Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Perdicim eşlik edecek bizlere. İdaş yatak baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdicim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Mardin'inde hizmetteyiz arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Perdicim aramızda yeni bir kampanyamız var. Vallahi görmedim ya. 158 parçadan oluşan arkadaşlar bu pakette 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı var. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model. 15 parça 18-10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre delüks matik düdüklü tencere. Vallahi bunlar tam bayramlık olmuş. 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti. Vay. 6 parça ister döküm ister granit sahan seti. XX large dijital air fry. Vay vay, komple çeyiz bu. İster peşin, ister kredi kartına, ister taksitle, elden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdeci Moni Instagram hesabından detaylı görebilirsiniz. Evet, süper olmuş. Perdeci Moni, Perdeci yazıyoruz Moni. Perdeci Moni birleşik arkadaşlar. Yok yok, çıkın çıkın gelin. Tam bayram. Görmedim ya vallahi. Durumları pek şey yapamıyorum ben. Pek anlamıyorum. Ama böyle yazarsanız bunu buradan alırım. Kendi listemin içine.

Süpermiş. 158 parça arkadaşlar. Bak şaka değil bak. 158 diyorum. Dile ben gelin, dile ben. Yanmazlar, yapışmazlar, düdüklüler, paslanmazlar, çelikler, çatalı bıçağı, kaşığı, çeşit çeşit, model model, yemek takımları, airfreyi bile var ya. Perdecim Moni. Bak bir daha söylüyorum. Perdecim Malatya'nın M'siyle bitiyor. Oni. Ordu, Niğde, Yozgat. Bayram şekeri, bayram. Bak bu bayram kampanyasıdır bak. Kaçırırsan el etti, böyle etti. Sakın yazmayın. Instagram'a gelin. Ben de gideyim bakalım.

Günaydın, günaydın Mecnun Varlık, hayırlı sabahlar, sıra bekliyoruz diyor, neredesin? Gümbür gümbür yayın yine maşallah, boşaltacağız tabii. Şoförlüğün 10'da 9'u beklemektir var. Kardeşim hep gideceğiz diye şoför olan varsa 10'da 9'u beklemek. İyi güzel güzel hava. Maşallah maşallah. Zabit Avusturya'dan aramızda. Günaydın ablam, iyi yayınlar. Sizden ricam Ferdi Tayfur'dan İnsan Sevince albümünden Olmaz Olsun parçasını çalabilir misin? Tüm Beyyurdu halkına gelsin demiş. Gelmiyor musunuz bayramda? Olmaz olsun. Alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Bir Hatice yapalım ya.

Desinler, desinler şeker yesin. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi'nde bayram kampanyası, kaçırmayın arkadaşlar. 158 parçadan oluşan bu pakette 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı var. 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere, 7 litre deluxematik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital airfryer. Gelin Instagram'a gelin.

0: sabahlar, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İster peşin, ister kredi kartına taksitle, ister elden taksitle sahip olabilirsiniz.
1: Koyun kuzu yayılı, bahar geldi sayılı, bugün seni kaçırsam.
0: Songül Hanım hoş geldin, gel gel, perdecim Moni yaz. Perdecim Moni yaz, gel.
1: Bahar geldi sayılı, bugün seni kaçırsam, gavur anan bayılı.
0: Nuray Hanım hoş geldiniz.
2: Ama aman Hatice, ver bana bir netice, bu işim kataştı.
0: Hatice'ye değil, neticeye bakacaksın. Son sabah mı istiyorsunuz, son sabah?
2: Aman aman Hatice, ver bana bir netice, bu işim kataştı. Gel kaçalım bu gece.
0: Valla ödeme koşullarında da kolaylıklar sağlıyormuş perdecim. Bak onu da bu şekilde görmüş olduk. Diyor ki ister peşin, ister kredi kartına taksitle, ister elden taksitle sahip olacağız. Bu takımı perdecim Moni Instagram hesabından detaylı görün.
1: Bu

0: Şimdi olmaz olsun Ferdi Baba'dan son sabah yine Ferdi Tayfur'dan. Günaydın hayırlı sabahlar Nalan'cığım. Ferdi Tayfur son sabah dinleyenlere ve kursiyerlerime gelsin. Nuray Hanım'a gelsin. Çok seviyor kendileri Ferdi Baba'yı demiş. Hay hay. Eray Benikçan'dan burada. Süleyman Çiçek abisi de Ferdi Baba'yı çok seviyormuş. Onlar da Emmoğlu istediler.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 64 407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04 Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
7: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Şoför abla radyolarda.
1: Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tümüzüyle bir yandan isteklerimiz mesajlarımızda ulaşmaya devam ediyor. Atilla Almanya'dan aramızda Uğur Işılak'tan doğruya doğru çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim. Yozgat'ıma selamlar olsun. Aleyküm selam. Mert Yufka aramızda hayırlı sabahlar. Adı güzel Orhan. Mert Yufka'dan selamlar. İstek parçam olacaktı Selahattin Bölük'ten Yozgat sürmelisi çalar mısın? Bayramda ekmeklerinizi almak için Sorgun Aydınlık Evler'den Mert Yufka'ya bekleriz. Bütün meslektaşlarıma selam olsun. Cümleten hayırlı işler dilerim. Eyvallah.

0: Perdicim Alışveriş Merkezi'nde bayram kampanyası. İster çeyizini at, ister kullan. Vallahi her eve lazım. 158 parçadan oluşuyor bu pakette. 55 parça, 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı var. 72 parça çatal, kaşık, bıçak takımı 14 farklı model. 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti. 7 litre delüks matik düdüklü tencere. 7 parça ister döküm, ister yanmaz yapışmaz tencere seti. 6 parça ister döküm, ister granit sahan seti. XX large dijital airfray. İster peşin, ister kredi kartına taksitle, ister evden taksitle sahip olacağınız bu takımı Perdecim Oni Instagram hesabından detaylı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bir bakın, bir bakın. Perdecim Moni Instagram adresindeyiz. Sinem Sorgun'dan aramızda, hoş geldiniz. Eray Belekçan kasabası Akdağ Madeni'nden iyi yayınlar Nalan Hanım. Değerli abim Süleyman Çiçek için Ferdi Tayfur'dan Emmoğlu parçasını çalar mısın? Çalarım ama biraz bekleteceğim. Emmoğlu'nu alalım listeye. Şimdi iki tane çaldık. Üçüncü biraz böyle konser gibi oluyor. Üçüncü Ferdi Baba'da iki parça sonra burada olsun. Sinem Sorgun'dan aramıza hayırlı sabahlar. Ben adı güzel demiş. Tamam. Orhan Mert. Adı güzel Orhan. Mert Yufka'dan selamlar. İstek parçam olacak. Selahattin Bölük'ten Yozgat sürmelisi istiyorum dedi onlarda. Şimdi Uğur Işılak dinleyeceğiz önce.
1: Yanlışa yanlış de, doğruya doğru. Neyse.
0: Selahattin Bölük Yozgat sürmelisi. Ferdi Tayfur Emmoğlu istemiş.
1: Doğruya doğru. Asla diz çökmedik. Doğruya doğru.

eğmedik, bükmedik. Doğruya doğru, asla diz çekmedik. Doğruya doğru, görüyor bu millet. Doğruya doğru, milletiyle devlet.

0: Selahattin Bölük'ün en güzel çalışmalarından biri sürmeli.
1: Yağmurun gün.
0: Selamlar, günaydınlar. Canım ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime bir delinin delisiyim parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hava çekerekten aramıza günaydın. Kardeşlerim Merve ve Melike için güzel bir parça çalar mısınız? Melike'nin doğum gününü kutlarız demiş. Nice nice yıllara Melike, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sana şöyle güzel bir Melike doğum günü isme göre çalışmalardan gönderelim mi? Mutlu yıllar.

Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde yeni bir kampanya, bayram kampanyası, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Perdecim Oni Instagram sayfamızdan ürünlerimizi yakından takip edebilirsiniz. Kampanya bilgilerinin ayrıntıları Perdecim Oni Instagram sayfamızda. Emoğlu yayında.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmo, ayrılmaz.

0: Belki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Evet, Ferdeciğim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Ferdeciğim Alışveriş Merkezi'nde. Ferdeciğim İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmet veriyor. Evet, yeni bir kampanyamız var. 158 parçadan oluşan bu pakette 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı, 72 parça çatal kaşık bıçak takımı 14 farklı model, 15 parça 18 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre deluxe matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital air fryer, ister peşin ister kredi kartına taksitle ve isterseniz elden taksitle sahip olabileceğiniz bu takım Ferdeciğim Oni Instagram hesabında yer alıyor. Detaylı görebilirsiniz buradan arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Ferdeciğim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetimizde. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle dedik. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Hayırlı sabahlar, güzel yayınlar Nalan Hanım. Hayırlı sabahlar olsun efendim, hoş geldiniz. İbrahim Tatlıses'ten gözlerim yaşlı istiyorum diyor Hüseyin Koska. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nalan Hanım. Hüseyin Sorgun'dan aramızda, Sorgun Belediyesi'nden. Hayırlı sabahlar Hüseyin ben. Özlem Özdil'den İnsan Okudum parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demişler. İnsan Okudum çok güzel bir türküdür bu. Bana okudun mu diye sormayın. Kitap okumadım, insan okudum. İnsanı sınırsız umman okudum. Kerbela'da ben de döktüm kanımı. Hüseyin zikrettim, Hasan okudum.

0: okudum.
1: Okudum okudum insan okudum. Gönül verdim şahım. Evet, Perlicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Evet, Müslüm Baba'dan Vay Canım istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin, Sorgun Belediyesi'ne gelsin bu parça demiş. Tahir Sorgun'dan aramızda, günaydın Nalan Hanım. Sorgun Belediyesi'nden Tahir ben, sizlerden Arif Susam'dan Durdur Bu Nikahı, Nikah Memuru adlı parçayı dinlemek istiyorum. Dinlemek isteyen herkese armağan olsun demişsiniz. Bir gözlerim yaşlı yapacağız arkadaşlar. İbrahim Tatlıses mekanlarımıza konuk olacak. Ardından şöyle bir bakalım isteklere. Müslüm Baba, ben seni böyle mi sevdim diyecek. Vay canım vay. Vay ömrüm vay. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Çekerek'ten Salim Kizir, Ankaralı Namık'tan. Bir hoş bir hoş bakar çalar mısın bu parça? İlçemizin en eski fırıncılarından Meydan Ekmek Fabrikası, Razlar'ın fırında çalışan Mustafa abiye ve Cumali abiye armağan olsun demiş.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nden bir yeni kampanya daha. Evet, 158 parçadan oluşan bu pakette 55 parça 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı, 72 parça çatal kaşık bıçak takımı, 14 farklı model, 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre de lüks matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX Large, dijital air fry, ister peşin, ister kredi kartına taksitle, ister elden taksitle sahip olacağız bu takımı. Perdeciğim Oni Instagram sayfamızda detaylı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Perdeciğim Oni Instagram sayfamız. Müslüm Baba yayında. Ben seni böyle mi sevdim? Vay canım vay. Vay ömrüm vay.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

0: Denen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaefer züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaefer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
1: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
6: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

imzayı atarken evet dese de durdur bu nikahı, nikah memuru. İmzayı atarken evet dese de

Nikah Memuru isimli çalışması sevgili Arif Susam yorumu mekanlarımıza konuk oldu sevgili dostlar. Evet, Pergam Alışveriş Merkezi'nde 158 parçadan oluşan pakette 55 parça, 12 kişilik 5 farklı model yemek takımı, 72 parça çatal kaşık bıçak takımı, 14 farklı model, 15 parça 18'e 10 paslanmaz çelik tencere seti, 7 litre delüks matik düdüklü tencere, 7 parça ister döküm ister yanmaz yapışmaz tencere seti, 6 parça ister döküm ister granit sahan seti, XX large dijital airfryer, ister peşin, ister kredi kartlarına taksitle, ister elden taksitle sahip olabilirsiniz. Bu takım Perdecim Oni Instagram hesabında detaylı görebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz ya da Perdecim Oni Instagram sayfamızdan ya da İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Madeni'ndeki adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Ankaralı Namık'la ilk bölümü nihayetlendireceğiz. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz.

0: metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor sigortacım Murat Yıkılmaz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Biraz eğlenelim. Biraz hareket, nerede hareket orada bereket demişler. Görelim kimler nerelerden bizlerle. Ali Bozkurt, sıradaki parça Lokman Polat'a gelsin. Saygılar sunuyorum demiş. Saygılar bizden. Hoş geldin Sarıkaya.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Hayır, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66'dan WhatsApp aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir aramız. Hayır, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66'dan WhatsApp aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir aramız.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız

Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Osmanlı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. Selamünaleyküm Nale Hanım, nasılsın, iyi misin demiş. Aydın Öztürk, elhamdülillah. İnşallah siz de iyisinizdir. Ben Aydın Öztürk, Sarıkaya'dan, Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim çalarsanız seviniriz. Bu parça size ve tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkürler. Uğur Heybeli, Isparta'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan, Sinan Özen'den Birisi Var şarkısı isteğimizdir demiş. Günaydın mesajıyla birlikte. Nale Hanım teşekkür ederim diyor. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Salim Kizir burada. Nale Hanım selamlar olsun. Ben Çekerek'ten. Alişan'dan Aşkın Vurduğu Yerde Çiçekler Açar dinleyebilir miyiz? Bu parça Akın Beton, Zeki Fırat Akın'a, Aziz Yılmaz'a, miksercilerine, pompacılarına, Akın Taş Ocağı tırcılarına, Cengiz ve Halil dayılarıma, operatörleri ve liderci Serdar Erol'a armağan olsun demişler. Hoş geldiniz. Aldım listeyi.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken...

Ali Şan yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. Saatlerimiz 12'ye gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini Sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizlerin de çay kahve içmek

0: Oğuz efem reklam.
1: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: E kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Boğazlıyan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz
5: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: konuşsan olur mu? Doyulur mu? Canım.
1: Cemal Ercan Çandır'dan aramızda. Günaydın Nalo Hanım Çandır'dan, Cemal Ercan. Zagor İsmail ve tüm dinleyenlere gelsin. Hayri Şahin'den Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni şarkısını istiyorum diyor. İsmail abiye selamlar. Zagor İsmail abiye peydir yok ya. Geçen de onu anacaktım, adını çıkaramadım. Yıldıray Çınar geldi aklıma. Andık bir kulaklarını çınlattık, selam olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. İbrahim Berk Fahralıköy Çayır Alan'dan aramızda. Duruma uygun bir şarkı çalar mısın? Yine saplandık çamura diyor. Hemen buluyorum bir şarkı. Duruma uygun bir şarkı. Bir traktör gönderin arkadaşlara. Arkadaş battık burada, battık. Var mı çekme alatı? Çeki demir var mı orada? Vardık, traktör bu. Hiç ilerleme. Bu işin bir kolayı olmalı. İbrahim Berk, hangi mevkidesin?

Allah gitsin kemik zırhı. Amma batar amma zaten edemedik çar. Alıştık be Nalan abla, Nalan buradan çıkarız diyor. Amma batar. Yağış olmuş herhalde ya, sulamada olmuş.

0: Ormanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım, evet. Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
2: Ay, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Nalan Hanım Zagor İsmail rahmetli oldu demiş Cemal Ercan. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, yine Allah'a gideceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Daha sizinle olamaz demiş. Allah rahmet eylesin demiş. Çok değil. Herhalde bir hafta önce falan andık, ismini hatırlayamadım bir an. Böyle aklıma Yıldıray Çınar geldi, arabasının arkasında çıkartması var diye. Kurulukta dururdu, gözü gibi bakardı aracına. Muhteşem de bir bahçesi vardı. Bu yaz yine ağaçlara kolonları bağlar, çandır bizi dinler dedim ama ulaştıramamışız sesimizi. Ne zaman oldu acaba? Ne zaman kaybettik İsmail abiyi? Allah rahmet eylesin. Hayri Şahin istemiş. Komşuyuz herhalde biz, değil mi? Komşusu musun abi? Cemal Ercan bizlerle Çandır'dan. Zagor İsmail'in anısına olsun, Allah rahmet eylesin.

hayat sen ne çabuk harcadın beni. Ali Hanım bana da bir parça çal demiş. Hancı mısın, yolcu musun, yalancısın parçasını istiyorum diyor. Satı teyze bizlerle programa dahil dostlarımızdan öyle söylememizi istiyor. Boğazlayan'dan mıydı? Çaresi olsaydı ömür alırdım. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Sevgili Hayri Şahin yorumu. Zagor İsmail abimizin de sevdiği çalışmalardan, sıkça istediği şarkılardan biriydi. Mekanlarımıza konuk oldu komşumuz Cemal Ercan.

0: Şahin İnili Köyü Sarıkaya'dan aramızda, kolay gelsin. Volkan Konak'tan Cerrahpaşa çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ederiz. Elmas İzmir'de Deniz Cımbız dinleyebilir miyiz diyor. Eyüp abi İzmir'den bizlerle programa dair dostlarımızdan hoş geldiniz. Sondan bir önce diyelim Volkan Konak mekanlarımıza konuyoruz. Sigortacım Murat Yılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tumuzuyla evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye.
1: Ah gurbet zalim gurbet.
0: 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyor sizlere. 0543 772 10 26 iletişim hattımız. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışverişlerimiz.

Evet, artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. Dinleyen dinleten, programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18:21 kuşağında yeniden görüşelim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Sısla bomba bomba. Sısla bomba bomba. Şımarık. Şımarık.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akta Oğuz Efendi.

Ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim Munzur'u.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 5

0: 0541-510-6407 Ömer Turan 0539-718-4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531-882-6475. Dürdane Doğmuş 0541-571-1366. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546-468-6638, Yusuf Akyüz 0542-451-1045, adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532-521-1015 0532-521-1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta hayır kermesi düzenlendi. Elde edilecek gelirler, evlenecek çiftler ve Kur'an kurslarındaki öğrencilere destek olmak amacıyla kullanılacak. Kermesin yarından itibaren sona ereceği belirtildi. Yozgatlı vatandaşlar Sivas'ta bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı Şarkışla'ya akın etti. Kurban Bayramı yoğunluğu artarken pazarda alıcılar ve üreticiler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Yozgat Valiliği traktör sürücülerine reflektör kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Reflektörlerin diğer sürücüler tarafından traktörlerin daha kolay fark edilmesini sağladığı ve trafik güvenliği açısından önemli olduğu belirtildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin desteği olmadan başarı sağlanamayacağını belirtti. Ayrıca terör sorununu gündemden çıkarmak için devletin çeşitli çözümler geliştirdiğini ifade etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6.630 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Freiburg ve Aston Villa bu akşam UEFA Avrupa Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Avrupa Liglerinde 2025-2026 sezonunda birçok takım yıllar sonra şampiyonluk yaşayarak tarih yazdı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sorgun'da da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olarak tahmin ediliyor. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava var. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. En yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Akdağ Madeninde de bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış söz konusu. En yüksek sıcaklık 12 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Çimanlı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Vekil Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın Sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir, hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plak tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: estikçe sarılmış.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelin.

0: Gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköyü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
6: Kralı gelse fark etmez.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanmıştır.

0: Evlenecek çiftler için düzenlenen hayır kermesi Çapanoğlu Büyük Camii altında açıldı. Kermesten elde edilecek gelirler evlenecek çiftler ve Kur'an kursu öğrencileri için kullanılacak. Kermes cuma sona erecek. AFAD, Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini duyurdu. Deprem sonrası eğitime ara verildi, içme suyunda bulanıklık tespit edildi. 74 kişi hastaneye başvurdu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisi hakkında yaptığı video paylaşımlarında CHP'nin arınabileceğini ve iç muhasebe yapabileceğini belirtti. Ayrıca emanet kirletilemez dedi ve dürüstlük vurgusu yaptı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altın ise 6604 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Freiburg ile Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam İstanbul Dolmabahçe'de karşılaşacak. Maç saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Napoli forması giyen Frank Anguissa için 15 milyon euro teklif etti. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 15 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 16 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 12 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akdağ Madeninde bugün en yüksek sıcaklık 12 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 18 14. 0354 314 18 14.

0: Mobilya Şoför Mahallesi sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Akar.

0: efendim, efendim selamlar, çekil sevgiler, çekil merhabalar. İyi akşamlar.
1: Şoför Nalan.
0: Bugün 20 Mayıs 2026 günlerden çarşamba.

0: sen kimlerin yarısın?
1: Evet, saatlerimiz 21 gösterince değindi ne güzel şarkıları. Zamanla hep birlikte paylaşacağız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz efendim burası. Akkaya'lar Mobilya katkılarıyla bendeniz Nalan'la Hanım'la birliktesiniz. İlk 1,5 saatlik zaman diliminde Akkaya'lar Mobilya eşlik ediyor bizlere. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla sizlerleyiz takriben. 3 saati paylaşacağız. Keyifli güzel bir akşam olsun efendim. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0544-208-32-33 iletişim hattımız. Evet, gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. 0530-034-66-66.

0: Ne söylemiş çocuk? Müslüm Baba'dan dinleriz bir günde bu şarkıyı.
1: Oğuz Efendim.
0: Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankaç destekler ve daha pek çok ihtiyacımız için pek çok ürünle Akkayalar mobilyadayız. Bize uğramadan geçmeyin, evlenecekler, evini yenileyecekler. Şimdi de Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanabilirsiniz. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi'nden her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

Can Prodüksiyon. Türk severlere sözü ve müziği Tezcan Ali'ye ait. Mesut Çelebi söyledi.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
9: Kayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliği üstümüzüyle bir yandan mesajlarımız, isteklerimizle ulaşmaya devam ediyor. 0530 034 66 66 istek hattımız. Önümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Müslüm Baba gelsin. Sendeki şarkılardan.

0: yollardan kaçmak.
1: Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Ankara. Ankara'dan Çınar. Akdağ Madeni'nde bulunan İlhan Aydın kardeşime Enver Yılmaz'dan Dönmem armağan ediyorum. Ankara'dan Yaman Alp. Babam İlhan Aydın için Azer Böbür'den Gurbet Hapishanesi istiyorum iyi yayınlar. Soğantepe'den Ergün Arslan. Abilerim Mehmet Arslan, Sakallı Serhat, Mesut Şener'i, Serkan Uludağlı Dayıko için, Ferdi Zafer için Mazlum'dan Ölmedim Anne şarkısını çalar mısınız demişsiniz. Onu da alalım listemize. Ankara'dan Melike, Mahmut Yanık için Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi parçasını armağan ediyor. Ankara'dan Elif, canımın içi her şeyim ömrüm dayım, Murat Yanık için Murat Şampınar'dan Engel şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Tepeden Osman burada, Mesut Şener, Serkan Uludağlı, Mehmet Aslan ve tüm dinleyenlere Mazlum'dan Baba Ocağı.

0: kuşlar kadar bile sevinmemedik.
1: Geçer
0: bahar. Benim mevsimlerim geçer baharsız. Hoşçakalır. Ne durdurur. Gitmez oldu. Bak neler oldu. Ne şarkılar istemişsiniz yine ya, maşallah. Sürmeli Kayseri'den Burak Sürmeli, Kayseri'den aramızda. Gizem Kara'dan Hayatım Paramparça istiyorum. Dünyada bulunan babam Durdu Sürmeli'ye armağan ediyorum şarkıyı demiş. Uzaklara sesim duyulmuyor mu?
1: Hayal mi
2: Akkayalar Mobilya, şoför nalarını sürer.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Hayal mi ol?
2: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Evet, Bambi'den her 5000 TL'nin alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0354 alan koduyla 772-43-38 0544-208-32-33 arkadaşlar. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre, sekler ve birçok ürünle tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. Beyaz eşya ve halı dünyası Nevzat Şener Bulvarı, Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar.

döndü Sorgun'dan arabasından. Merhabalar şoför Nalan, senden bir parça istiyorum. Neşet Ertaş'tan. Tatlı dile, güler yüze. Doyulur mu? Güzel bir parçadır o. Bu parça şu an yanımda olan kızım Esma'ya, Retveter, su arıtma sistemleri sahibi sevgili Nezahat Hanım'a, yanında çalışan kızım Buse'ye armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

0: piyasalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğiniz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: بغرور بشر بغرور var.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sonucuyla Bambi'den her bir 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK'tan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Ülke Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Efendim, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Mazlum yayında.

0: Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölmedim anne.
2: Ölmedim anne. Sevgili Mazlum yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. 19.03 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. İyi günler Bünyan'da olan kardeşim. Nevruz için Ömer Şahin'den Kınanacaksın parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Aldım listeye. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Yayınlar Ankara'dan Rabia Ünal. Kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki arkadaşları için, Oğuz FM çalışanları için, Aynur Aşaş'tan Doldur Meyhaneci parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Evet, hayırlı yayınlar. Ömer Yanık, Öykü Gürman'dan. Mehmet Ömer Yanık ben Ankara'dan. Öykü Gürman'dan, evlerinin önü boyalı direk. Kopyalayalım hemen buradan. Parçasını rica ediyorum. Başta babam Mahmut Yanık ve arkadaşlarına Metin Altınkaynak, Mehmet Üstün, Mustafa Yiğit, Murat Canparlar, Oğuz Ak, Mert Güneş kardeşlerine armağan olsun demişler. İsimler aynı dönmeye başladı. Eleyebilirim parçaları, bilginiz olsun. Ama mesajlar okunuyor. Selam canım, Neslihan ben. Ayhan'a, kıymetlime, Müslüm Gürses'ten Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere parçasını rica ediyorum. Çalar mısın demiş. Neslihan'cığım hoş geldin. Babanın en güzel türkülerinden biri. Güzel de okumuş bu türküyü. Adana'nın bağrından sazıyla çıkıp gelmiş. Piyasaya girmiş. Türk halk müziğini iyi okuyacaktı. Büşra aramızda. Akdağ Madeni'nde bulunan ilk aşkım canım abim Cevdet Kunt ve arkadaşlarına, karateci Burak Çağrı Şengül, Ferhat Bakıran, Anıl Kaburgacı için Baran Demet'ten Oğul istiyoruz.

0: Yine güzel bir istek parçası. Ferdi Tayfur sabahçı kahvesiyle mekanlarımıza konuk oldu. 19.13 Türkiye'nin saatleri. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOG'dan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33 iletişim hattımız. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, beyaz eşya ve halı dünyası mağazası, mobilya mağazalarıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve mazalarda bol ve zengin çeşitleri, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleriyle hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hayırlı günler, kolay gelsin. Eşim Sinan için Uygar Doğanay'dan hani biz ayrılmazdık armağan etmek istiyorum demiş. Özel kelimeler yazılmış. Bunları mektupta yazabiliriz. Ben pek değerlendiremiyorum mesajlarda arkadaşlar. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Gül'den. Sevdiğim Cevdet Kunt ve arkadaşları, karateci Burak, Ferhat Bakıran, Çağrı Şengül, Anıl Kaburgacı ve Kenan Arslan'dan Gelir Gelir parçasını çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz. Evet, Ankara'dan Ayşenur, hoş geldin. Baran Demet Oğul istemiş, o da aynı isimler. Ankara Gülveren'den Mert Erarslan, Can kardeşim Yeni Doğanlı Dayı Koya, Hülya Evrensel'den Vay Babo parçasını rica ediyorum ben. Kısa bir ara.
1: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40. 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Berat Besicilik ve Kurbanlık, her bütçeye uygun büyükbaş, tosun, düve, kurbanlık satışlarımızla hizmetinizdeyiz. İşinde uzman kasaplarımızla kurbanlarınız bize emanet. İster kendi ortaklarınızla alın, parçalayıp paylayıp teslim edelim, isterseniz de hisseye girin, payınızı teslim edelim. Berat Besicilik ve Kurbanlık, Çayıralan yolu üzeri 2. kilometre Sarıkaya. Emrah Lale 0536 516 98 82. Berat Can Lale 0552 298 66 43. Kurbanlıklarımızı görmeden, bizden fiyat almadan karar vermeyin.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu Üzeri, Seç Market Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. meydan. 0544 772 3004, 0544 772 3004.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, flat tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Ceren ve Orhan Gencebay şarkısı dinleyeceğiz. Selamünaleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum Orhan Gencebay'dan. Hatasız kul olmaz. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar. Kayseri'de yaşayan Adem Altuntaş'a gelsin demiş İhsan Aksan.

Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sevgili dostlar, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0354 alan koduyla 772-43-38, 0544-208-32-33. Evet, görelim kimler burada. Daha çok açılmamış mesajımız var. Evet, merhabalar, Nalan abla iyi yayınlar. Güler Çinçin'den, Akdağ Madeninde bulunan eşim Halit Tümtürk'e, Eda Doğanay'dan Senin Yüzünden parçasını armağan ediyorum. Çalarsan çok sevinirim. Gamze aramızda, Baran Göl, Mustafa Biçer, niye çıkıp gelmiyorsun, yar söyler misiniz? Mustafa Biçer mi söylüyor? Ben söyleyemem ama bakayım, çalabiliriz varsa bizde. Mustafa Biçer aldım listeye. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Yenidoğan'dan Makbule Tümtürk. Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum parçasını canım oğlum Halit Tümtürk için ve arkadaşları Serkan Uludağ, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akgel, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar dilerim, iyi yayınlar. Çok şarkı oldu. Bitti program neredeyse. İlk bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Aleyküm selam. Kayseri'de Neren Özdamar şu an dinlemekteyiz. İsmail Özdamar, Rıdvan Polat, Atakan Boyraz, Ömer Narfuz için Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden armağan olsun. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine armağan olsun. Şu an sizi dinlemekteyiz. Daha çalınmadı diye birkaç kez mesaj attığınız için böyle sona doğru gitmişsiniz. Belki daha önce yayınlayabilirdik, görseydik mesajınızı. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız arkadaşlar.

Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Merkez Satış Şubesi ile Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebiliyor. Tüm dinleyenlerimiz şimdi de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Evet, merhabalar, ben Ankara Çinçin'den Gamze. Akdağ'da bulunan Ayhan Akyer, Yeni Doğan Dayko, Haydar Caferoğlu'na Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçasını armağan ediyorum demiş. Hoş geldiniz. Akdağ Madeni'nde bulunan Barışcan Esen abime ve oradaki abiler için Kaan Kaplan, Çağrı Şengül, Serhat Bakıran, Ertuğrul Polat'tan Yaraladı Beni şarkısını çalar mısınız? Şu an radyonun başında bekliyorlar, sürekli seni dinliyorlar. Çalarsanız seviniriz ablacığım demişler. Alıyorum listeye.

0: eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Dünyadan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımız için eser metal Samet Cengiz 0501-066-7066 0536-986-3944 iletişim hattımız.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
0: Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce eser metalden isteyelim. Eser metalden bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, hapkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemlerde ayağınıza kadar geldi arkadaşlar. Evet, şöyle bir dönelim mesajlarımıza, fonumuzu da biraz uzatalım, uzun bir anons olacağı benziyor. Evet, Nale Hanım, Seher Özcan, Evvel Yılmaz'dan Bela Üstüme Geldi şarkısını, oğlum Gökhan Özcan ve aslan kardeşleri Bilal Can Cuka, Osman Çim ve Ankaralılara armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar Müslüm Gürses'ten Benim Meselem istiyorum, saygılar. Ferdi'ye gelsin bu parça demişler. Stuttgart'tan dinliyorlar bizi. Hoş geldiniz. Yapalım bu parçayı ya. Şöyle bir mola olsun bizim için de. Çünkü parçaların hepsi birbirine benzeyen değişik bir tarz. Yani arabesk desem değil, halk müziği desem hiç değil. Arabesk bulmuşken şurada bir nefes alalım. Duraklama olsun. Evet, ben Ankara'dan Aykut Hülya Evrensel'den Pula Dönersin parçasını kuzenim Mamaklı Ercan Cingöz, Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akker, Namı Değer, Yeni Doğan'da Dayıko'ya ve Ağrılı Fero'ya armağan ediyorum der. Ankara'dan Yaşar, canım oğlum Cevdet Kurt için Penceresiz Kaldım parçasını istiyorum der. Batuhan Gül, Batuhan Orhan'a Mustafa Yavuz'dan Oğul armağan etmek istiyor. Sivas'tan Ebrar Yaktız, Kayseri'de olan sevgilim Tufan Yanardağ, Aynur Polat'tan Cadde Sokak demiş. Gökhan Namlı'dan Yar Gözlerin Ağlar. Yar Gözlerin Ağlar gibi ve Bensiz Bin Biterim armağan ediyorum. Onu çok seviyorum, teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Remzi Can Taşçı'dan Kayseri'ye, Dünyan'a, aslan kardeşim Özer Taşçı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. İyi yayınlar. Ankara'dan Yağmur, Aynur Polat'tan Senin İçin Bu Alemi Yakarım parçasını, Ümit Çetin ve Dayıko'ya ve kıymetli arkadaşları Serkan Uludağlı ve son olarak Çeto'yu ve Ali'ye, Ayhan'a armağan ediyorum diyor.

neler yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasızcık. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.

0: göklere bakın, çıkacağın günler yakın. Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Baktın dağları aşırdı, ya delide dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Ahmet Hakan Kaya Sarıkaya'dan aramızda, Orhan Gencebay'dan "Ben Toprak'tan Bir Canım Çalarsanız Sevinirim". Ahmet Hakan Rota 66 Sarıkaya demiş, hoş geldiniz. Eda Ankara'dan aramızda, hayırlı yayınlar sizden. Atilla Kaya'dan "Var" adlı parçasını şu anda beraber Kayseri'ye yolculuk yapacağımız arkadaşıma, oğluma, sizlere ve dinleyicilere armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş Eda Hanım, hoş geldiniz. Yılmaz Ayhan Londra'dan aramızda, yolda, o da varmadan hemen yayınlayalım. Hoş geldiniz. Ses mi yok?
2: Onlar iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Merhaba Nalan Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederiz Biz efendim.
2: İyisinizdir.
1: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. İşimizi bitirdik, eve gidiyoruz. Dün bahçedeydik, bugün işimizin başındayız.
1: Evet, hayırlı yolculuklar diliyorum.
2: Bayram günü kaç gün sizden uzak kalacağız? Kaç gün yoksunuz?
1: Valla daha belli değil abi henüz.
2: Şimdiden hayırlı bayramlar diyelim o zaman.
1: Daha çok var.
2: İbrahim Tatlıses'ten acı gerçekler isteyebilir miyim?
1: Acı gerçekler yapalım.
2: Eşime ve dinlemek isteyen herkese, sizlere de iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, yolunuz bahtınız açık olsun, selametle gidin. Bayram tatilimiz henüz belli değil ama 9 günde olmaz herhalde yani. Resmi tatiller kadar uzun olmaz, çok çok 3 gündür yani. Ramazan bayramında 3 gün yaptık. Kurban'da da 4 gün olur büyük ihtimalle. Yani ben tahmin ediyorum. Kesin bir bilgi değil yani. Yönetim henüz bir açıklama yapmadı.
3: Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç,

0: Kenan Baba'nın en güzel yorumlarından biri. Var yapay zeka teknolojisiyle bir var yapmışlar ama acaba şarkı ne faydası var olabilir mi? Hesabım var da olabilir. Bir dinleyelim bakalım hangi şarkıymış bu yapay zeka teknolojisiyle karşımıza çıkan şarkıyı. Nasıl bir var bu?
1: Doldur kadehimi, demlice olsun. Söylemek isteyip susluklarım var. Kelimeler doldu avuçlarım var.

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakendede alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle. Demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun. Eser Metal sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, afgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Isparta'dan yağmurlu bir akşamdan iyi yayınlar Uğur Heybeli ve komşu Ahmet Menge. Ayşe Mine'den Mum şarkısını istiyoruz. Nalan Hanım teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bekliyoruz şarkımızı demişler.

0: ihtiyar olmadan ağardı saçlar, kar beyaz saçımı yolasım gelir. Çekerek den aramıza Tahir Uçar'dan yüreğimde yara var durmadan kanar parçasını istiyorum demiş. Adam olan sevdiğine böyle mi yapar? Vay. Şimdiden teşekkürler ablam, sizi çok seviyorum. Çekereye ve Oğuz FM dinleyicilerine gelsin peki.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
0: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Ailiğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, Esra Metal katkılarıyla sürüyor bölgenin güçlü sesi Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Burası bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Hayırlı yayınlar. Akdağ Madeni'nde olan canımın içi kocam Mehmet Aslan'a Melda Müzik'ten ihtiyacım var. Sesine, gülüşüne, şarkısını çalarsanız sevinirim mesajıyla. Bugünler geçecek, çocuklarımla sabırla bekliyoruz ömrüm mesajıyla armağan edilmiş. Bir kez atıyoruz arkadaşlar mesajı, bir kez gönderiyorsunuz. Bekliyorsunuz, mutlaka okunuyor. Şimdi tekrar tekrar attığınızda listenin hep sonuna gideceksiniz. İyi ki yakaladım, bir kere daha atsaydınız en sona gideceksiniz. Program bittiğinde okuyacaktık yani. Bir kez atın mesajı, bitene kadar program bekleyin, çıkıyor içinde yani. Yayın bitene kadar okunuyor muhakkak.

sevgili Ferdi Tayfur'dan dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biriydi. Tahir Uçar yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz son hızıyla. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Abla lütfen şarkımızı çalar mısın? Radyonun başında bekliyorlar demiş dinleyicimiz. Sizin şarkınız... Şimdi Ömer Şahin Kınanacaksın, peşine Aynur Aşaş Meyhaneci var. Öykü Gürman dinleyeceğiz. Evlerinin önü boyalı direkt. Hemen sonrasında Baran Demet Oğul gelecek. Umarım vaktimiz kalır. Daha pek çok parça var listede ve bekleyen mesajlarım var okunması gereken. Evet. Cevoma Gül Dosun'dan, Nevin Doğanay'dan Benim Seni Görmem Lazım çalar mısınız? Teşekkürler. Abla sizi dinliyorum. Şarkımı çalmadınız. Hamva Öğüt'ten Adı Bende Saklı. Eray Özdamar. Şu an sizi dinlemekteyiz. Dünyada Bulunan İsmail Özdamar. Rıdvan Polat. Atakan Boyraz. Ömer Narfuz. Murat Yalçın. Senin yüzünden istemişsin. Hamva Öğüt'ten Adı Bende Saklı istememişsin. Listede bir yerde. Umarım vakit yeter. Yayınlarız. Onurcan Yılmaz'dan Dünyada Olan Dostum, Kardeşim Özer Taşçı'ya ve Arkadaşlarına Armağan Olsun Engin Nurşani'den Yüce Dağ Başında parçasını çalar mısınız demişler. Cansu Yağmur ve Yaren, Nur Seda kardeşleriz, canım annemiz Nilay için Candan Erçetin'den Annem şarkısını istiyoruz demiş Yağmur. İyi akşamlar dileriz, iyi akşamlar. Evet, Eser Metal katkılarıyla Ömer Şahin Kınanacaksın.

Dalımın İnciri albümünden Kınan Ocaksın isimli şarkısı mekanlarımıza konuk oldu Ömer Şahin'in. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle. Demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyelim. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya satış şubelerimizin iletişim hatları. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Gülden aramızda sevdiğim Cevdet'in ve arkadaşları için Aynur Polat'tan Vazgeçemem ki çalar mısınız diyor. Selamünaleyküm. Ankara'dan Yamanalp Akdağ Madeni'nde bulunan İlhan kardeşim Enver Yılmaz'dan Mahpushane parçasını istiyorum. Nur Çayıralan'dan bizlerle Mesut Çelebi'den Yazık Oldu şarkısını istiyorum. Çalar mısın abla demiş. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya ve Mejo için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını istiyorum der. Kayseri'den Alparslan Sürmeli, Bünyan'da bulunan babam Durdu Sürmeli için Ali Kınık'tan bir parça armağan ediyorum demiş. Selamünaleyküm. Ertuğrul Polat yaraladı beni. Şarkısını canım amcam Anıl Kavurkacı'ya, Büyük Serhat Bakırhan, Tarı Şengül, Cevdet Kurt, Kaleteci Burak Barışcan, Esen'e armağan olsun diyor. Selamlar Nalan Hanım, Müslüm Gürses'ten Gitmeyin Yıllar parçasını çalabilir misiniz? Aytaç abi biraz rahatsızlanmış, geçmiş olsun, parça ona gelsin. Gökhan Malkoç, hoş geldiniz.

acıya dayanamaz bu yürek. Ölürümde ayrılamam ya senden. Vay vay vay, evlerinde lambaları yanıyor. 20.48 Türkiye'nin saatleri Eser Metal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun hattımız 0501-066-7066, Sarıkaya 0536-986-3944 sevgili dostlar. Yine mi bitti zaman? Abla iyi akşamlar, ne zaman şarkı istesek hep zaman yetmiyor diyorsun demiş. Aa işte zaman çok göreceli bir kavram. Bazen böyle su gibi akıp geçiyor, içiyoruz bitiyor. Bazen de geçmek bilmiyor. Zaman aslında yaşamın en büyük sırlarından biri. Çözebileni. Üstümüzde yine bitti. Nurettin Oğuz. Şimdi diyeceksin ki yine zaman kalmadı diyeceksin. Ama ne yapalım yani, bitti işte bak. 20.49 olmuş saat. Hayat da böyle bir şey. Yetişmekle alakalı. Elimizi çabuk tutacağız. Biraz acele edelim. Erken gelir. Mesela saat 18'de başlıyor program. Dinleyen dinleten, dahil ona eşlik eden herkese Oğuz Medya yayında yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın. Yarın yine çalarız, yine söyleriz. Yetiştiririz inşallah. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Kara bulut.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli

0: hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
2: Reklam. Anadolu

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini, sevmek senin neyin? Görmek gözlerini pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm, kalmışım.

tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül ezgisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma.

0: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli 3 yıl

0: Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
2: Şimdi haberler.
3: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta 16 Mayıs erişilebilirlik günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda engelli bireyler ve yaşlıların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya kurum temsilcileri katıldı. Boğazlayan Fuat Oktay organize sanayi bölgesinde Abdülbasir Rafik Tekstil Fabrikası deneme üretime başladı. Gökhan Coşar, yatırımın ilçeye ekonomik katkı sağlamasını ve yeni istihdam alanları oluşturmasını önemli bir adım olarak nitelendirdi. Yozgat'ta evlenecek çiftler için düzenlenen hayır kermesi Çapanoğlu Büyük Camii altında açıldı. Kermesten elde edilecek gelirler, evlenecek çiftler ve Kur'an kursu öğrencileri için kullanılacak. Kermes cuma sona erecek. AFAD, Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini duyurdu. Deprem sonrası eğitime ara verildi, içme suyunda bulanıklık tespit edildi. 74 kişi hastaneye başvurdu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisi hakkında yaptığı video paylaşımlarında CHP'nin arınabileceğini ve iç muhasebe yapabileceğini belirtti. Ayrıca emanet kirletilemez dedi ve dürüstlük vurgusu yaptı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altın ise 6604 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
2: Spor.
3: Freiburg ile Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam İstanbul Dolmabahçe'de karşılaşacak. Maç saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Napoli forması giyen Frank Anguissa için 15 milyon euro teklif etti. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.
2: Hava durumu.
3: Yozgat'ta bugün en yüksek sıcaklık 15 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sorgun'da bugün en yüksek sıcaklık 16 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sarıkaya'da bugün en yüksek sıcaklık 12 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akdağ Madeninde bugün en yüksek sıcaklık 12 derece. Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.

yollar olmuş. Belki de o beni çoktan unutmuş. Nerede kim bilir? Aşıktır Allah bilir.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 05.

0: 0501-146-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.